Kötü şehir. Ayrılaydı ya ayrı şehir. Yitaydı ya hoş kazanır. Kavut karga buldu ve kavur.

pas de guerre. Ich hatte ne yandı canım mollacan ne buldu yarım gelmedi gel ne buldu yarım gelmedi gelin.